ka kongunu bir etsa, nazar eni endada ve enamadiyen akvarin dezve.